0: Çıtayı çizse şimdi akşam canım. Bakın bu servis. Dispatch, number one.
1: Number one.
0: Number one is transporting one Aurora Grafton.

Ne yapacağım kanikleri? Telefon. Adam William David, 6459. Adam William David, 6459. Going to be 41 southbound at Hillside.